0: Yerinde ettiler. Zekeriya Aleyhisselam onun yanına kırgında bu rızıkları sana koyan diyeyim ya, bunu Allah Teala bilir demek. Tabi turdan dur Allah Teala bilir. Onu diye nindi zor derecede biz eğer bulgan bulur idik, bizim üstümüzde şu 50 vakit namaz vazifesi kalsa da. Bizde Allah Teala 5 vakit namazını verdi elhamdülillah.
1: Hem sonun için öyle 50 vakit derecesindeki okuğun soğudu nasip etti. Evet.
0: Ayy elhamdülillah bir zor bulaklı kavim indimiz elhamdülillah bir zor bulaklı ümmet şu namazımız var. Hem de şu namaz şu gıybedetinin asılı bulup duradı. Ve gıybedet kılı degende ul bizden şu Allah Teala'nın meşidke kilip namaz oku nindidir etiyle dijeniyeler ayı mütenibiz bilen silt hareketlerinden gıybedet misin? Ya ki mire şu gıybedet kılı degenlerse başka şarak mı? Onun tirenerek mağnası var mı? Bar bitini münayimi biz her biri biz bile biz namaz okuganda uylu biz türlü neseler turunda türlü problemler gerekke okulubuzga düşüp jitayış olay bit. Mine tışkı yaktan kararsak ayı vurudi namaz okudu. Eşkiyaktan karasak, bizden o fikirlerimiz şu luktiğinde eşte kalan idi. Üstel ardından, kompüter ardından tırıp da çıkmadı. Şulay bit. Ya ki indi tege eşke kildik, uşke kildi gayla problemleri bilen. Anda namazı, namaz buldum son, nesa buldum son. Koy vakit uyla isine çırıp koyasın, bu namazdan indi süreler okudum son alimi, nişene okudum son alimi, bataşabız, yağışabız, sataşabız. Şuşa mısın ol gıybedet kılı, Allah Teala bizden şunu kütemini indi. Şulay tırıp, ütere kerek misin indi o namazını. Ya ki namaz degen nerse ol namazını tege tenebiz bilen kalabız mı? Ya ki indi kılabız mı onu okulubuz bilen mi? Okulubuz bilen kılabız iken böyle o fikirlerini biz şu namazga bastırası biz kileyken nişe getirip biz onu bastıralabız? Nişe alabız biz irişe alabız şu namazda okulgan aitilgen oyetlerinin, sürelerinin, zikir tesbihlerinin maneleri turunda uylap onlarını eğitip gıybedet kılı degen nesel nişik soğuma, nişik başkarala uyda gıybedet kılı. Nindi ağırlık var mı? Demine Uraza'da biz hoş durabız. Eyi mi? Qaybar nesellerden uzu bizini mahrum itebiz. Hem şu ağırlık bilen, ağırlıkını kişiru bilen biz şu muhtajlıqımızını anlayabız Allah Teala'ya. Hem şu ağırlık mizanga nedir olsa ağırlık bulup düşe deyip eyti olabız. Sola bit. Emine namazda iyileşken sen iken indeyim. Başta uzunlu namazga bastırı bilen sen şu ağırlıkını kişirip tekrar olarak gerek, oranın bilgilerine gerek, vakitin ayırıp kuyruğa gerek şu namaz için. Şu tırışlığın bilen sen gıbedetke uzunlu getiresin. Sen, senin yüreğinde nedir ağırlık kişiresin, derslerdendir uzunlu olasın, işinden olasın, mahrum itesin, uzunlu bulgan şu salatından çıkarasın hem eytesin bu vakit minike tügül. Bu vakitim Allah Teala için. Sen koyurup uzunluğa Allah Teala'ya degen vakitini ayırıp koydun. Elhamdülillah sen bu derecege eriştin. Sen uzunluğun teninini namaza getirirge elhamdülillah şu derecege eriştin. İkinci derece senin de hazır şuşunda namazında uylarını fikirlerini jira deyir. Namaza kırışken çoğuk sen eytesin ya Rabbim bu sana gıybedet. Bu vakit seninki, benim tenim seninki. Hem benim uy fikirlerim de sana hazır min şuşunda namazımdan kala senden başka birer nerse turunda uyla niyetin uzumdan olup atam. Hem hatta uylar kiliseler de benim başımda min alarını itip çıkaracak mı? Bu vakitte min senin turundağına uylayacak mı? Uy fikirlerim de şuşu sana deyip birilgen vakitimini vuru de dışkı yaktan birdin eşki yaktan uy fikirlerine bari bir uzerçlerinin usturalarını şişesin bit. Sen eytesin yok. Bu vakitimni başka meselelerini şişu için kullanmayacakmın. Hem şu vakitte sen kilgen bütün o fikirlerini etesin. Kötüp durunuz. Meşitten çıkkandan son bu sıralar turunda uyuyup başlayayım. Sen bit uzunlu uy fikirlerini tutabilesin, ta olasın, eyte olasın uy fikir kilse de sen bütün kilgen uy fikirlerge birilip onun turunda uylarga tiyiş tügül. Senin mümkünçiligin var, sen Allah Teala anı şu akılına huja bulurga mümkünçilik birgen. Akıl

Qoyla kuni bilan deb yozib yuborganlar, sizga Qoyla kuni bilan ham Zeynep Yarullin adamında sizga ko'rkam bayramda chin yurakdan iminlik, motor, totuv turmush, baxtli kunlar tilaymiz deb yozavul. Biz de bunday izgi motor tilakda qolamiz sizga.

0: 18'da başlana. Biletler Kupnan resmi sayfında.
1: Rubin Futbol Kulübü Şovapalı Çiklengen Çapriyete Okrayan 118-16-90-01-31-20 Kozan Kapalova 2-0-2026 yıl.
2: Leyla Galiyeva.

0: 30'da başlana. Biletler Kup'un resmi sayfında.
1: Rubio Futbol Kulübü Şovpalı Şiklengen Şampiyatı Okrayan 118-16-90-01-31-20 Kozan Tepolova 2 0 2026 yıl.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
3: Илсур Шәрипҗанов.